seninle sevgili. Sen de ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mosmor perde. Artık içine bak bence sana sevgili.

0: Radio Orient.
1: Alo.
2: Şey söyle.
1: Bir şey sormak istemiyorum.
2: Peki o zaman.
3: Naber efendim? Ne bitmesi, ne gitmesi?